0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Tüm Kiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar, mutlu perşembeler sevgili dinleyenler. 2 Temmuz Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Yine geçmişten günümüze her tarzın en iyileriyle günü karşılayacağız. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapmak. Tebessümü çok olan, enerjisi güzel olan bir perşembe günü olsun. Şöyle bir kendimize gülelim mi? Bir gülümseyelim. Evet evet hadi bir gülelim. O gülümseme işte gün boyu bizimle olsun. Trafikte, iş yolunda olanlara, çoktan işe başlayanlara, hala evden çıkmayanlara, herkese günaydın.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
3: Dokuon'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuon, Bellona, İstiklal.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: yaşamadım. Gülümseyerek karşılayın yeni günü. Tüm gününüze yansısın. Tebessümü bol bir gün olsun. E tabii ki kulağınızda Radyo Turkuaz'da olsun diye seslendik. Sosyal medya adreslerimizden Instagram'da gelen yorumlar arasında Leyla'yı gördüm mü? Hoş geldin. İstanbul'da bizleri dinliyor. Günaydın, günaydın enerjisiyle. Zühre bizlerle şu an. O da her günü tebessümle, umutla karşılayalım diyerek mesajını göndermiş. Amin. Bülent Sakarya'da bizlerle. Yeliz, evet evet sabah olduğu gibi biz de açtık radyomuzu mesajıyla aramızda. Mahmut Elbol Kırıkkale'de bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Fatma diyor ki güne nasıl başlarsan öyle devam edermiş. O yüzden uğurlu bir gün geçirmek istiyorsan güne uğurla merhabayla başla diyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Bu kadar doğru olur bir şey. Hoş geldin. Edeler diyarından kucak dolusu günaydınlarıyla Hamza da bizlerle. Kahramanmaraş'ımıza da sevgilerimizi gönderelim. Elmas hoş geldin aramıza. İşe gitmek için trafikteyim. Mutlu bir gün olması dileğiyle dedi o da. Yine Afyon'da Arif bizlerle. Senem İskenderun'dan aramıza katıldı. Tuğba her türlü sıkıntıdan uzak. Huzurun gölgesinde. Geçireceğiniz güzel günlerinizin ömrünüze yayılması dileğiyle demiş. Yine Bolu'da bizleri dinliyor şu an. Hoş geldin, sefalar getirdin. Oh be, ne güzel başladık. Maşallah bize. Maşallah size. Daha da güzel devam edelim. Malum yaz mevsiminin ikinci ayına başladık artık. Temmuz ayındayız. Yani şurada bir de Ağustos var. Eylül de artık öyle gibi ama ben şeyi merak ediyorum. Bu yaz mutlaka yapacağım dediğiniz bir şey var mı? 505 188 30 00 mesaj attınız.

Günaydınlar mesajı Filiz'den ulaştı. İşin gücün arasında çok bunalan Duygu arkadaşım için gelsin sıradaki şarkılar. Şimdi her şeyi bırak da bu şarkıyla keyfine bak. Arka koltuktan sevgilerle mesajını göndermiş. Tüm servise Filiz ve Duygu'ya sevgiler, selamlar, hoş geldiniz. Bilge bizlerle, eşimle Giresun'dan İstanbul'a yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğumuza siz ve güzel şarkılarınız eşlik ediyor demiş. O zaman sıradaki şarkılar Bilge eşine armağan etmiş ama ben de ikisini armağan edeceğim. Çok güzel bir Nalan şarkısı var. Yolculuğunuzda çok...

keyifli geçsin. İzmir'de kaptanımız Hakan da şu an bizlerle. Yolun açık olsun. Senin de yolunu güzelleştirsin sıradaki şarkılar. İlhan Güven aramızda, günaydın. Kalbi güzel tüm insanlara günaydınlar mesajıyla Arife Konya'da bizleri dinliyor. Gaziantep Nizip'teyiz. Ahmet orada bizlerle. Şu an görevdeyim ve sıradaki şarkıyı eşime, kızlarıma, oğluma ve tüm Antep'e armağan ediyorum demiş. Hayırlı görevler olsun. Armağan oldu bile. Ve Antakya'da Neslihan şu an bizlerle beraber. Kardeşin Nurhan'la beraber bizleri dinliyormuş. O zaman sizlere de gelsin bu şarkı. Oh, ne güzel talipleri vardı bu şarkının. Şarkı çok güzel olunca. Enerjisi güzel. Hani. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. Bu yaz mutlaka yapacağım dediğiniz şey nedir? 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız. Hadi dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla bize katılabilir.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
1: Randevular, toplantılar, siparişler.
0: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Bugüne dair havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in daha çok batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tabii ki yine yurt genelindeki bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmeler sıcaklıkların çok çok artış gösterdiği, nemle birlikte daha da artıl yani yüksek dereceleri hissedeceğimiz uyarılarıydı. Yine yarın da cuma günü yani yurt genelinde yine mevsim normaller üzerinde seyredeceği de tahminler arasında. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmek, yetkili birimlerin sosyal medya hesaplarından duyuruları da takip etmek önemli.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında kent genelinde. E5 üzerinde Haramidere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. Haliç Orta Köprü girişi Mecidiyeköy yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Yine E5 üzerinde Mecidiyeköy Viyadüğü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bir araç arızası olduğunu da paylaşalım. Öte yandan E5 üzerinde Selimpaşa Silivri yönünde bakım onarım çalışması nedeniyle de tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığını, yine trafik akışının aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanmakta olduğunu da aktaralım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur, günaydın. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan. Bugün hava açık, 27,5 derece. Kahramanmaraş Kayseri çevriyordu. %61 yoğunluk var. Bugünkü günün konusu mutlaka bu yaz yapacağım şeylerden bir tanesi kendimi dinlendirmek.
1: Güzel.
0: Buradan Ekrem arkadaşımıza çok selam söylüyorum. Gül öğretmenimizin de ellerinden öpüyorum.
1: Çok teşekkürler Serkan. Umarım çok güzel dinlendirirsin kendini. Bu yaz kesinlikle küre vereceğim demiş. Mardin'den sevgi ve selamlarıyla Yasemin. Hadi bakalım güzel haberlerini alalım. Halil İbrahim de bizlerle, Hatay Kırıkhan'dan selamlarıyla. Şervan'a ulaşıyor sesim, kolay gelsin mesajıyla. Teşekkür ederim. Mardin'de o da bizlerleymiş. İlhan diyor ki 25 yıldır olduğu gibi yine yazında çalışacağız. Allah bereketini versin. Ne diyelim? Hasan, hoş geldin İzmir'de bizlerle o da. Günaydın, günaydın, günaydın. Özlem de Bursa'da aramızda şu an. Hoş geldin. Çokça mutlu, umutlu bir gün dileklerini paylaşmış her birimiz için. Yüreğine sağlık. Bu yaz mutlaka yapacağım dediğiniz şey nedir? Sohbet konumuz.
2: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla

bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371

0: sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Türkiye 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nin ardından tam 22 yıl sonra bir kez daha dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent Ankara'da gerçekleşecek olan tarihi NATO Zirvesi öncesi beklentiler doruk noktasına çıkarken ittifakın da geleceği ve Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik gücü masaya yatırılacak. Yani devam mı tamam mı sorusunun da yanıt bulacağı bu zirvede dünya siyasetinin de yeni rotası Ankara'da çizilmiş olacak. Diğer gelişmelerden biri de sevgili dinleyenler, tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile tıbbi bitki

çaylarının ruhsatlandırma, üretim, dağıtım ve satış süreçleri Sağlık Bakanlığı'nın denetimine alındı. Kare kod sistemi sayesinde ürünler üretimden tüketiciye ulaşana kadar izlenebilecek ve ruhsatlı tıbbi bitki çayları ise bundan böyle yalnızca eczaneler aracılığıyla satışa sunulacak. Marketlerde ya da aktarlarda satışı yasaklanmış oldu. Maalesef dolandırıcılık haberi. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K. Belki haberlerde de görmüşsünüzdür. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların maalesef ağına düşmüş oldu. Tam 1758 Cumhuriyet altınını kendi elleriyle teslim etti. Yaklaşık 72 milyon gibi bir değer yapıyor maalesef. Tabii ki 5'i yakalanmış, ikisi şu an gözaltında araştırılıyor hala. Ama aman dikkat sevgili dinleyenler. Telefondan kendisini polis, asker, herhangi bir devlet görevlisi olarak tanıtan hiç kimse itibar etmedi.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizle hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla, sorunsuzca, stressiz geçen bir perşembe günü olsun. Bu saatimize Aslı ile başlıyoruz. İzmir'de mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol kahkahalı ama kahveli de bir gün olsun diyerek İzmir'de Çelikgiller ailesi olarak bizlerleler. Tüm Özhan Bey'e de, İdil'e de, Aslı'ya da sevgilerimizi gönderelim. Türkan da İstanbul'da bizlerle her sabah yeniden başlıyor hayat. Dünler dünde kalsın, yarını yarın düşünürüz. Bugünü en güzel yerinde kucaklayın siz mesajını göndermiş. Yaşa sen. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Oh. Antakya'da Abdurrezzak bizlerle beraber, sevgilerimizi gönderelim. Onlara da yoldalar şu an. Nur, bugün benim doğum günüm dedi İzmir'de. O zaman doğum günün kutlu olsun Nur senin de. İyi ki doğdun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun. Yani sevdiklerinle, değer verdiklerinle güzel yaşlar diliyorum ama tek başımıza da gayet güzel bir şekilde kutlayıp güzel bir şekilde yeni yaş armağanı verebiliriz kendimize. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Unutmayın ki bize hiçbir şey yok. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle, hoş geldin. Serap aramızda olan dinleyicilerimizden.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler, hoş geldin.
1: Uğurcuğum günaydın.
0: Günaydın.
1: Benim de bu yaz Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler isimli kitabını muhakkak bitirmem gerekiyor.
0: Yasime, çok güzel bir kitap, hemen başla. Çok çok güzel. Bu yaz mutlaka yapacağım dediğiniz...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katı.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Havaların aşırı derecede ısınmasıyla tabii ki en büyük korkularımızdan biri de yangınlar sevgili dinleyenler. Yangının her türlüsü. Dün Büyükada'da bir plajda yangın çıktı ve büyük paniğe sebep oldu. Dumandan etkilenen 4 kişiyi kıyıya ulaştırarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çok şükür daha ağır bir tablo olmadı. Pendik'te 5 katlı binanın çatısında bir alev çıktı. Dün yine Balıkesir'de 3 katlı binada bir yangın çıktı. Antalya'da bir otel yangını müşteriler binadan tahliye edildi. Yani yangın bu sıcaklıkların yansımasında çok ciddi risk olduğu için ekstra dikkat etmek, özellikle de fişler, prizler takılı kalması durumu vesaire, her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de çocukların severek tükettiği sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleriyle ilgili bir araştırma var. O dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Bu gıdaların çocuklar üzerinde sık tüketilmesi sanıldığı kadar masum değil. Pratik ve lezzetli bir çözüm gibi görünse de, yani neredeyse her çocuk kahvaltını kullansa da kanser oranının artışına da sebep olabildiği uzmanlar tarafından vurgu yapılıyor sevgili.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %65'lerde şu an. E5 üzerinde Mertel Cevizi Bağ yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Gülsuyu Maltepe yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. TEM'de Metris Bayrampaşa Otogar yönünde sol şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu yine. Ve yine bir de E5 üzerinde Maltepe Kartal yönünde de sağ şeritte bir bakım onarım çalışması başladı ve bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden gelen mesajlar da var. Esra çok güzel bir sabahtan günaydınlarıyla oradan ulaşmış. Teşekkür ederim. Yine bizleri orada dinleyenler arasında Mine de var. Her sabah hani gençler hadi Uğur abi aç diyorlar, seviniyorlar ve dinleniyorsunuz diyerek mesajını göndermiş. O zaman hepsine çok çok sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Şirin başkenti Kahramanmaraş'tan Savaş Torun'da oradan selamlarıyla aramıza katılan dinleyicilerimizdendi. Hoş geldin. Halil diyor ki yamaç paraşütü yapacağım bu yaz. Babadağ'dan Ölüdeniz'de. Oo hadi bakalım. Valla ben iki kere yeltendim. Dağın tepesine kadar çıktım, geri indim. Ama inşallah bir gün o cesareti ben de bulabilirim. Bu yaz mutlaka deneyeceğim şey kendimi denize atmak olacak ve ruhumu dinlendirmek olacak demiş Leyla da. Hadi bakalım. İnşallah en güzel şekilde nasip olsun. Bu yaz ne yapacaksınız? Mutlaka yapacağım dediğiniz şeyleri konuşurken sevgili dinleyenler, tabii yüreğinizden geçen mesajlarla da aramıza katılabiliyorsunuz. Sümeyye mesela İskenderun'da sıradaki şarkıları annesi Samiye ve babası Sezai Yasmin'e armağan etmemizi istedi. Gül Nihal aramızdaydı. Yine bizleri dinleyenler arasında Erdoğan Bayur da vardı. Gününüz aydın olsun mesajıyla. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın. Peki bu yaz mutlaka yapacağım dediğiniz şey ne ola ki? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Instagram. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İl bazında da Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in daha çok batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği yer yerde tahmin ediliyor. Ama genel itibariyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün de yarın da. Hafta sonuna biraz daha umut var yağış ve serinlik konusunda. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin ve çok zorunlu olmadığınız sürece de sabah 11, öğleden sonra 16 arasında da dışarı çıkmayın.

Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: şu anda bizi okula götürüyor.
1: Öyle
0: Sivas
1: mi?
0: Çok sıcak. Ben Sivas'tan Aliyar.
1: Hoş geldin Aliyar.
0: Şu anda kardeşim yanımda. Seni dinliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Her zaman. Seni de çok seviyorum. Her zaman sana mesaj göndermek istiyorum. Şu anda yaz okulu açtık. Bahçeye çıkabiliriz. Bahçeye çıkabilirsek annem bana şapka gönderdi. Günaydın.
1: Günaydın Aliye. Cansın nasıl heyecanlı, nasıl mutlu.
2: Günaydın güzel adam. Ben Zübal Zeynep. Mutlu bir gün diliyorum herkese.
1: Teşekkürler.
2: Yine uğurla başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Deli Bal Zeynep'imiz, ben de seni. Biz de seni çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Oh ne güzel. Enerjinize sağlık. Şu an beni dinleyenler arasında çok sevdiğim arkadaşlarım. Fırat da beni dinliyor şu an. Celil de aynı şekilde. Avukat Heybet Gezgin de aynı şekilde. Heybet kardeşime de çok sevgilerimi gönderiyorum. Gününüz aydın olsun. Hoş geldiniz.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel istikbalde.
6: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizin de yavaş yavaş sonuna doğru ilerlerken sevgili dinleyenler, yaşamdan öğrendiğimiz çok şey oluyor. O öğrendiğimiz şeylerin bir kere daha tekrarını yaşayarak bir kere daha öğreniyoruz. Artık kaç kere tekrar edersek bilmiyorum ama bu öğrenmeler bitmiyor, bitmeyecek de tabii ki. Ama kimsenin kalbini kişisel hırslar, anlık öfkeler ya da eminim dünya telaşı için kırmamamız gerektiği en önemli öğreneceğimiz şeylerden biri. Yani hayat o kırılan kalpleri onarmaya çalışacak ya da o pişmanlıkları telafi edecek kadar maalesef uzun değil. Günün sonunda elimizde kalan tek şey insanlarda bıraktığımız o his olabiliyor. O yüzden olmaması için kalp kırmadan, kırılmadan yaşamalı.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali be.

Radyo Türk Vaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla, huzurla, sorunsuzca geçen güzel mi güzel bir perşembe günü olsun her birimiz için. Bu saatimize adaşım Uğur'la başlıyoruz. Sabah şerifleriniz sahi olsun mesajıyla aramızda. Teşekkür ederim. Rana Batman da bizlerle beraber. Bu yaz hani sen kadar enerjik olsam yeter demiş. Rana maşallah de. Ama sizin sayenizde. Vallahi billahi. O yüzden iyi ki varsınız. Özlem Yılmaz günaydın. Nalan hoş geldin. Bu yaz Rabbim nasip ederse Eylül ayına da hatta Ayvalık'ta tatil yapmaya. O güzel sokaklarını gezmeye gideceğiz. Kız kardeşimle beraber demiş. Oo şahane. Hadi inşallah en güzel şekilde nasip olsun. İstanbul'da bizleri dinliyordu. Nalan Ayşe Özmen. Çok çok güzel geçen tatiller olsun. Her birinizin planladığı şekilde. Ümit diyken şu an Kahramanmaraş'ta bizleri dinliyor. Bu yaz kiradan kurtulup kendi evime geçiyorum demiş. Yaşa! Hayırlı

kabul olsun şimdiden. Allah güle güle oturmayı da nasip etsin. Ve tabii dileyen duasında olan herkese de nasip etsin bu mutluluğu. Ayşe Gökdemir de bizlerle beraber. Nur'dan o da Kahramanmaraş'ta. Bu yaz mutlaka yapmak istediğim şey Erzurum'da yaşayan canım ablama gitmek. Beraber kahve eşliğinde uzun sohbetler. Yanında da Radyo Turkuaz değil mi? Değil mi? Yanında da Radyo Turkuaz. Ne güzel gider.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Dokuun'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuun, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuun.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: Birleştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Bank, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Türkiye 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nin ardından tam 22 yıl sonra ilk kez bir dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Bu kadar büyük çapta bir etkinlikten bahsediyorum. Başkent Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesi beklentiler doruk noktasına çıkarken ittifakın da geleceği ve Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik gücü masaya yatırılıyor. Yani devam mı tamam mı sorusunun yanıt bulacağı zirvede dünya siyasetinin de yeni rotası Ankara'da çizilecek sevgili dinleyenler. Öte yandan bugüne dair önemli bir gelişme. Tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve yeni düzenlemeyle tıbbi bitki çaylarının ruhsatlandırma, üretim,

Dağıtım ve satış süreçleri Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altına alındı. Ruhsatlı tıbbi bitki çayları ise bundan böyle yalnızca eczaneler aracılığıyla satışa sunulacak. Marketlerde ya da aktarlarda olmayacak.

0: sakin ol.
1: Bir reklam. Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında şu an kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bakım onarım çalışmalarından kaynaklı bir yoğunluklar söz konusu. Maltepe Kartal yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine Selimpaşa Silivri yönünde E5 üzerinde de bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Ki trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak da sağlanmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.24 olmuşken sevgili dinleyenler, kimlere ulaşıyor sesimiz ve kimlerden de sesimiz yankı buluyor? Şöyle bir baktığımda mesajlara, Habib Ankara'da bizlerle. Bu yaz köye gidip telefonu, interneti kapatıp bir hafta doğayla, tarlayla, bağla bahçeyle uğraşıp insanlardan uzak kalmayı istiyorum. İşim gereği bu zor ama benimki de hayal işte demiş. Ama yani inşallah Habib yapabilirsin. Zor değil bence. Elimizde yapılabilir. Yaparım. Yapacağız. Kendimiz için bunu yapmalıyız. Demet de bizlerle ailemle Ayvalık'tan Datça'ya gidiyoruz ve tabii ki yol boyunca keyifle sizi dinliyoruz demiş. Günaydın mesajıyla. Ama o yol nasıl güzel bir yol. Nasıl güzel bir yolculuk. Çok güzel geçsin. Sıradaki şarkılar da aynı şekilde daha da güzelleştirsin. Güne seninle başlarken enerji patlaması yaşıyoruz demiş. Oh be, şahane Demet, çok teşekkür ederim. Enerjimiz yüksek olsun. Bizim elimizde. İzin vermeyelim. Mesela sizi düşürecek, modunuzu düşürecek herhangi bir şey gördünüz, hemen yolunuzu değiştirin. Hemen. Bugün böyle olsun. Bugün perişanlıktan kurtarılmış bir perşembe olsun. Sakarya'dan selamlarıyla Rabbim günümüzü güzel geçirsin diyerek Nuran da aramıza katılmış. Hoş geldin, sefalar getirdin Nuran. Bu yaz mutlaka yapacağım dediğiniz şey nedir sevgili yanlar?

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
5: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer bulutlu geçeceği sevgilenler tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in daha çok batı kıyı kesimlerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hemen hemen yarın da benzer bir hava durumu söz konusu olacak ama mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini uzmanlar da söylüyor. Öyle ki bu sıcaklıkların maalesef yangın gibi bir etkisi de, zararı da olabiliyor. Dün İstanbul Büyükada'da, Pendik'te 5 katlı binada, yine 3 katlı binada Balıkesir'de, Antalya'da bir otelde maalesef yangınlar yaşandı. Tabii %100 sıcaklık yüzünden denilme, henüz daha araştırmalar devam ediyor ama sıcaklığın da etkisi çok fazla. O yüzden evlerimizde de, iş yerlerimizde de, dışarıda zaten

Burası Radyo Turkuaz. Hayat burada.

Günaydın, günaydın, günaydın. Hatay'dan kahvaltı sofrasından günaydın sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı bir tanecik eşim Hamit için gelsin demiş. Onu çok sevdiğini de söyleyen mesajıyla seçtim. İkinize de sevgiler, selamlar olsun. Bizden de afiyet olsun. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerleydi. Yeşim Aydın da sevgileriyle aramızdaydı o da. Yazı uzun bir deniz tatili planı olamasa da güzel buluşmalar yaşanacak inşallah demiş. Hadi bakalım. Onun da o zaman mutluluğu uzun olsun. Nimet de bizlerle beraber. Vallahi açıldı mı radyolar demiştim. Günaydın, açıldı açıldı. Hani açmadan çay koyamaz hale geldim de. İlahi Nimet. Yayında az kaldı, bitiyor zaten. Geliyorum ben de çayına ortak olmaya. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Ve Adil bizlerle beraber. Allah nasip ederse Ağustos ayında İzmir'e gideceğim tatile. Tabii Radyo Türk Oğaz eşliğinde yolculuğumuza her zamanki gibi devam edeceğiz. Oley! Oley! Vallahi sizlerle birlikte ben de Türkiye'nin birçok noktasına yolculuk yapıyorum. Yine dünyada birçok noktaları geziyorum. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki. Bu yaza dair ne planlıyorsak, gönlümüzden ne geçiyorsa, yapmak istediğimiz, yaşamak istediğimiz ne varsa inşallah en güzel şekilde yaşayalım. Amin.

0: işte bulacaksın.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
2: İstikbal'le. Reklam. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, kahvesine, çayına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise gönül dostu Füsun'un izinli olduğu için sizler için birbirinden güzel şarkılar hazırladı ama onun hazırlamış olduğu o güzel şarkılarla gününüzün iki saatine de eşlik edilmiş olacak Radyo Turkuaz'da. Sonrasında Hilal Özgen mikrofonda olacak. Akabinde Utku ile istekler sizlerle ve sonrasında Hop Dedik Ayhan Show'la akşama doğru ulaşacağız. Ama akabinde karışık kaset programı ve yine tekrar Uğur'la Ayşe'yle akşam saat 9'da tekrar buluşacağız sevgili dinleyenler. Gece yakışan şiirlere, şarkılara kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Günümüz huzurlu, günümüz sağlıklı, günümüz mutlu geçsin. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026'yı organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini belirterek, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. Rusya'dan Kiev'e büyük hava saldırısı yapıldı. Geniş çaplı hava saldırısı sonrası Polonya önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirtti. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklarsa mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Bebeğim.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ford Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026'yı organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini belirterek, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı kaydedildi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Venezuela'daki felaketin Türk kahramanı, ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, ailesini tahliye ettikten sonra komşularının yardımına koşarak enkazdan 38 kişiyi sağ çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı kurala bağlandı. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi bitki çayları yalnızca eczanelerde satılacak. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'ye ait çelik miğferin New York Metropolitan Müzesi'nde tespit edildiği bildirildi. Miğfer üzerinde Osman Gazi'ye ait bir tuğra ve kusursuz bir kayı damgası barındırıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665.si yarın başlıyor. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: 9.10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kelebeler ettim.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.

0: işte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026'yı organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini belirterek, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. Rusya'dan Kiev'e büyük hava saldırısı yapıldı. Geniş çaplı hava saldırısı sonrası Polonya önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirtti. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklarsa mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Ayın ikisi bugün. Ne oldu? Yaz geliyor, yaz geliyor. Haziran bitti. Yaz dediğin iç ay. O da sezon öyle. Ya. Bir bakacaksınız. Ağustos sonu başlayacak. Eylül'de yapraklar dökülmeye. Bir bakacaksınız. Yaz bitiyor. Koca bir kışı karşılamak üzere. Bir bakacaksınız. Tişörtlerin üzerine önce hırkalar, sonra montlar, sonra kabanlar, şapkalar, atkılar. Hatırlayın bunu lütfen. Yine Sosyal Hayat Radyo Turkuaz'da başlıyor. Sevdiğiniz şarkılar artı gündem haberleri. Bir de kendi aramızda sohbetimizde olsun. Hadi bakalım, keyfimiz yerinde olsun. Şifa bekleyenlere şifa, para bekleyenlere para, merhamet bekleyenlere merhamet dileyelim. Bugün günlerden Perşembe.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

Ta vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Expertise. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

5 arası ama %53 trafik yoğunluğu. Bazı bölgeler çok yoğun. Mesela D100 parseller Avcılar yönü orta şeritte bir trafik kazası var, hasarlı. Bir şerit trafiğe kapalı olduğu için ekip sevk edildi. Zaten parseller Avcılar yoğun. İyice yoğun.

0: şimdi Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Üretti

0: ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

gerçi duygusal bir şarkıyla bitireceğim müsaadenizle. Bu arada mesajları yazdınız ilk saat. Biz de dedik ki ikinci saat başlayalım mesajları az sonra.

0: Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da 6-9 Temmuz arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlanarak giriş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahlarıyla etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Aksaray Valiliği ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

herkes hoş geldi. Yeni saatimiz saat 13.05 başladı. Ayın ikisi günlerden Perşembe, Temmuz ayının ikinci gününde haftanın son iş gününe yaklaşıyoruz. Herkes Temmuz'la beraber artık yıllık izinler, tatiller, bütün planlar başladı. Ağustos sonuna kadar koşturacaksınız. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim, kaç taksit yapalım, şurada mı kalalım, burada mı kalalım derken bir bakacaksınız o yorgunlukla tatilden de bir şey anlamamışsınız. Dönmüşsünüz, yaz da bitmiş. Ne bileyim ben. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Onun dışında bir sürü haber var. Artık bu saatle beraber sizin mesajlar artığı haberlerimiz sizinle.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: 9.10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle Yapı Kredi. 18 milyon Yapı Kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Şarkıyı dinlemek için bugün ikinci saati bekledim. Dedim ki oralara eklerim. Kendi sevdiğim ve istediğim şarkıyı ilk saatte çalmadım. Düşünün, İstanbul'da bir polis kaçan şüpheliyi yoldan çevirdiği kuryenin motosikletiyle takip ediyor, biliyor musunuz? Görüntüler inanılmaz ya. Gururla yani izledim, gururla.

0: gibi değil.
1: Bir reklam.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

güzel bir haber. Bakınız, Tarsus Doğa Parkı'na, oranın tüm çalışanlarına mutlaka biri duyar, orada dinlenir, bir şey olur, benden haber alırlar. Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar yaz sıcağında dondurulmuş meyve kokteylleri yiyorlar ve bununla serinliyorlar. Fotoğraflarını izledim, gördüm ben de, videolarını izledim. Canlarımız onlar bizim ya. Bize ihtiyaçları var, ağızları var, dilleri yok. Dert anlatmak için gözümüzün içine melul melul bakıyorlar. Şimdi Nevşehir'den, ah bu dolandırıcılık olayları her gün yayınımda var, 1-3-5 arası değişiyor. Nevşehir'de damadı evlilik vaadiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandıran sahte gelin düzenlenen operasyonla yakalanıyor. Helal! Hepsi yakalansın, hepsi tutulsun.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

önce Almanya bir aşırı sıcaklarla boğuştu. Gerçekten insanlar rahatsızlandı, hayatını kaybedenler Avrupa'da inanılmaz bir sıcak yaşandı. Şimdi de Almanya'da Bodense Gölü üzerinde devasa bir hortum oluşmuş, haberlere çıkacak kadar da konu olmuş. İnanılmaz görüntüler izledim. Almanya'da bizi dinleyenler varsa arkadaşlar, orada ne oluyor bize biri anlatsın ya. Vallahi billahi. Evlerinde klima bulunmayan binlerce Parisli klimalı mağazalara akın etmiş. 3-5 kişidir herhalde şimdi Paris'te yaşayıp evinde klima olmayan, değil mi? Ama çok zor anlardan geçiyor Avrupa. Hawaii'de yanardağ 300 metre yüksekliğe lav püskürttü. Görüntüler yine inanılmaz.

0: etrafınıza çok dikkat edin. Çok enteresan olaylar dönüyor. Çok dolandırıcılık haberleri var. Bursa'da sahte polis çetesi yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca psikolojik baskıyla yaklaşık 100 milyon lira dolandırıyorlar. Bunun gibi bir sürü haberler var. Lütfen emin olmadığınız kimseye güvenmeyin, tamam mı? Şimdilik benden bu kadar. Bir de yarın gelip konuşalım her şeyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da 6-9 Temmuz arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahlarıyla etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahat Sever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. İstanbul Valiliği kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşaleyle patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı. Aromaterapi ürünleri yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlerine de sıkı kurallar getirildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Günlük ortalama 240 bine yakın araca hizmet veren ve 38 yıldır Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden açılışından bugüne kadar yaklaşık 2,3 milyar araç geçiş yaptı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta

Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? Şöyle bakayım, maşallah herkes iyi. Vallahi herkesin iyi olmasını temenni ediyorum. Hani iyilik dilden gelir derler ya, dilimizden gelir, içimizden de gelen odur. Dilimiz neyse gönlümüzden geçen de odur. Herkesin iyi olmasını Rabbimden diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun dostlar. Sevgili Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. İki güzel saati paylaştınız. Görev sırası bende. Saatler 17'yi gösterecek, sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısacası sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar. Bakalım nerelerdesiniz? Keyifler nasıl? Moraller nasıl? Kimler kimlere şarkılar hediye edecek? Kimler kimlere seslenecek? Kimler kimlere duygularını aktaracak? Yine her zaman olduğu gibi hayata dair konuşacağız. Yine sizden konuşacağız, yine bizden konuşacağız. Ama en çok şarkılarımız konuşacak. Şarkılarımız duygularımıza tercüman olacak. Evet, ben buradayım. Bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi? Var mı sevdiklerinize mesajlarınız? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Öncelikle bir mesaj hattımızı hatırlatalım siz sevgili dostlarımıza. Mesaj hattımız devrede. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Aramıza şu anda yeni katılanlar, bize daha önce hiç yazmayanlar, sizleri de davet ediyorum, sizler de buyurun. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar.

0: Geldiniz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
0: Dünya dursun, biz buradayız.

başladık programa, bir kez daha selam olsun sevgili dostlara. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize. Öncelikle Gül Nihal'le başlayalım. İlk şarkı demiş, kendime armağan olsun, fal tuttum demiş. Peki, selam olsun size de. İlk şarkım sizin içindi. Refik, hoş bulduk, çok teşekkürler, selam olsun sana da. Ataşehir'den merhabalar, yayınlar diliyorum. İstanbul'un sıcak havasını dinlemek çok güzel diyor. Çok sevdiğim eşim Ayşe'ye ve kızlarıma hediye ediyorum demiş sevgili Enver. Enver Bey ve güzel ailesine sevgiler, selamlar. Mersin Erdem'den Hülya ve Emin Bey, selam olsun size. Onlar da iki güzel çift, bize kulak veriyorlar. Dinlemek bir ayrıcalık sizi demişler. Siz de Allah'a emanet olun, selam olsun. Hakan, hoş geldin abi diyor. Senden bir şarkı istiyorum demişler. Bakacağım o şarkıya da. İlerleyen dakikalarda bir kez daha hatırlatırsan sevinirim. Çünkü az önceki saatte Hilal dinletmişti o şarkıyı. Muğla'dan selamlar, güzel bir gün olsun diyor Nihal göndermiş olduğu mesajında. Esin'in mesajı var. Sibel Can'dan bir şarkı beklediklerini yazmışlar. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Özellikle kuaförde dinleyen bütün dostları için. Trabzon Ortahisar'dan Fatma, iyi yayınlar. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Sevgili dostum Nizam, o da şu anda beni dinliyor. Sevgili Nizam için güzel ailesine ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun bu güzel çalışma. Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

7 oldu saatler. Başladı Utku ile istekler, bir kez daha selam olsun. Osmaniye'den dinliyorum sizi. Osmaniye'den Giresun'a doğru gidiyorum diyor sevgili Dursun. Giresun'daki eşim Esra, kızım Elanur, oğullarım Emir Aslan ve Efe Kağan için Allah bağışlasın. Hayırlı yolculuklar. Demet İskenderun'dan sizi diyor mantı yaparken dinliyorum. Bir Barış Manço isteği var, bakacağım. Selam olsun size. Barış Manço'nun epeyce bir istek şarkısı var. Yerine getirmeye gayret edeceğim. Arasından bir şarkı seçeriz. Almanya'da güneşli güzel bir günde okulda dersimin başlamasını beklerken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum demiş sevgili Esma. Allah zihin açıklığı versin, kolaylıklar diliyorum. Çok sıcak bir İzmir gününden selamlar olsun. Dükkanda yemek yaparken sizi dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Derya Hanım'a ve Ali Yüksel Bey'e de armağanım olsun. En güzel öğle yemeğidir o. Peki, afiyet olsun, selam olsun. Mehmet Karataş, Hatay Antakya'dan sevgilerle. Çok teşekkür ederim. Ahmet, o da bizi dinliyor. Abi diyor, miden nasıl oldu, geçti mi? Geçti, geçti, sağ olasın. Şifayı bulduk valla. Muz, çatalla eziyorsunuz. Üzerine biraz da, bal damlatıyorsunuz. O şekilde mideyi kontrol altına alıyorsunuz. Selam olsun sevgili Ahmetciğim, çok teşekkür ederim. Unutulmamak güzel bir şey. Mehmet Karagözoğlu, sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Özellikle diyor, bana hayatta yanlış yapan dostlarıma armağanımdır diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Yani taş her zaman yakından gelir demişler. Uğur, teşekkür ederim, sana da armağan olsun. Bu güzel şarkıyı dinleyelim, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

neler görüyor insan değil mi hayatı içerisinde? Cansel Afyon'dan sevgiler, selamları, yayınlar. Elif Bursa'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiğine armağan olsun. Müzeyyen Ankara'dan, kulağımız müzikte, gözümüz de işte diyor. PTT'de çalışan şefimiz Sinan, Resul, Beyza ve orada dinleyen bütün dostlarımıza selam olsun. Sibel Can istekleri var, bakacağım birazdan. Mardin'den selamlar, bütün emekçiler ve sizlere ve bütün Mümessil camiasına selam olsun diyor sevgili Mehmet Bülbül. O da bizi dinleyen dostlarımızdan. Mardin'in çarşısında şu anda. Aşağıya doğru giden yol değil mi? Ay ay, ne kadar güzel. Elif, iyi yayınlar. Özellikle Cevat Bey iş anındaki çalışan esnaf komşularıma gelsin demiş. Özellikle Nagihan Bademli'ye diyerek duygularını paylaşmış. Bu arada Mardin'de yaşayan dostlarımız iyi bileceklerdir. Ben aslen Mardinliyim. Babamların da oturduğu ev eskiden eski postane varmış. Tam onun üstünde. Şu anda da galiba orası müze olmuş diye biliyorum ben. Ben geçerken görmüştüm tabii, artık bizim değil, yıllar olmuş İstanbul'a geleli, göç edeli. Yani orada yaşamışlar. Babam da orada doğmuş. Şimdi devam edelim. Barış Manço istekleri vardı, unutmayayım. Rahmetle analım, sevgiyle analım Barış abimizi. Devam ediyoruz. Bakalım kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Azerbaycanlı kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Aleyküm selam Kürşat, teşekkür ederim. Sıradaki şarkı senin için. Sizinle tanışmamızın diyor birinci senesi. Yaşamış olduğum tüm güzellikler için şimdiden teşekkürler. Sağ olasın, iyi ki sen de oradasın kardeşim, eksik olma. Yeşim İzmir'den sevgilerle. Reymen'in yeni şarkısını dinletebilir misin demiş. Sen var ya oğlum, canım ablam. Gündemi de takip ediyorsun yani. Kendişah Adana'dan dinliyor. Sıradaki şarkı senin için. Zehra Yayınlar Samsun'dan. Sıradaki şarkıyı Diyarbakır'dan benimle birlikte gelen biricik arkadaşım Gülhan'a ve canım aileme armağan olsun. O zaman sizlere iyi tatiller diliyorum. Selam olsun size de. Hülya ablamız İzmir'den dinliyor. Hayri Bey, sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz diyor. Beylikdüzü'nden Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Ve sıradaki şarkıyı da eşime armağan diyorum demiş. Yüzünde küçük bir tebessüm oluşturmayı umuyorum demiş. O zaman Yasemin yengemiz de biraz gülsün, tebessüm etsin bakalım. Öyle değil mi? Beypazarı'ndan Aslıhan, bugünkü işimiz Beypazarı dolması demiş. Emine, Esra ve Alev selamlar olsun demişler. O zaman Aslıhan Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Şimdiden ellerinize sağlık. Şimdi. Hadi gelin bu güzel şarkıyla ikinci saatimize merhaba diyelim. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden kulak veriyor? Daha önce hiç yazmayanlar. Ne zamandır içtimi almadık değil mi? Bir bakalım kimler nereden dinliyor. Kısa kısa isim ve şehir olarak bana ulaşın ki ben de bu güzel

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da 6-9 Temmuz arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahlarıyla etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı kaydedildi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı.

0: Venezuela'daki felaketin Türk kahramanı. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, ailesini tahliye ettikten sonra komşularının yardımına koşarak enkazdan 38 kişiyi sağ çıkardı. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'ye ait çelik miğferin New York Metropolitan Müzesi'nde tespit edildiği bildirildi. Miğfer üzerinde Osman Gazi'ye ait bir tuğra ve kusursuz bir kayı damgası barındırıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinin 665.si yarın başlıyor. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklarsa mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

İkinci saatimizdeyiz. Dilek, Polatlı'dan yazıyorum. İstanbul'daki oğlum Alp için bir şarkı istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Selam olsun, Allah kavuştursun. Dilan, o da bizi dinliyor. Annemle birlikte el işi yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Size de sevgiler, selamlar. Aydın'dan Yeşim, kıymetli arkadaşım Gülbin için gelsin. Bugünlerde diyor morale çok ihtiyacı var. Şimdiden teşekkürler demiş. Allah yürek ferahlığı versin. Merhabalar, yayınlar Hakan. Yalın istekleri var. Atölyede dinliyoruz sizi, İzmir'den sevgili Hakan. Merve için demiş. Bir şarkı çalar mısın? Şu

anda Batman'da oturuyor diyerek duygularını paylaşmış sevgili kardeşimiz. Selam olsun size de. Bakalım kimler var? Zekiye, İnşallah iyisinizdir diyor. O zaman sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Zekiye Hanım'a Mardin'e sevgiler, selamlar olsun. Evet diyor, postane müze oldu diyor. Çok sıcak diyor. Kısmet olur da inşallah gelirsiniz demiş. Nasip diyelim. Ama tabii yazın değil diyor. İlkbahar daha güzel. Ben geçen sene Mayıs ayında oradaydım. Geçen sene Mayıs ayında hayatımda ilk defa gittim Mardin'e. Müjgan, bugün eşim Cengiz'in doğum günü. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Gül, Antalya'dan sevgiler, selamlar size de. Antalya'da çok sıcaktır değil mi? 45-50 dereceler falan konuşuyordu geçen gün. Yağmur, ben kardeşimle birlikte İzmir'den Kahramanmaraş'a doğru yola çıktık. Sizi dinlemek çok güzel diyor. İyi yolculuklar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Yağmur ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz. Bakalım dostlarımız şu anda nerelerden dinliyor bizi.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere bakalım dostlarımız nerelerden kulak veriyor. Sevgili Ethem, şoför dostumuz Hatay Antakya'ya sevgilerle. İyi günler Tekirdağ'ın deniz gözüsüne gelsin diyor İbrahim. Bu sıcak havada iyi gelen tek şey sizlersiniz diyor. Mardin'den selamlar olsun. İsmini yazmamış dostumuz. Ergin Çabuklar Mudanya'dan selamlar. Ferhan'ın mesajı var. İstanbul Tuzla'dan dinliyorum sizi. Torun sevinci yaşayan Hakan abime gelsin demiş. Rabbim minik yavruya sağlıklı, uzun, bahtı açık bir ömür nasip etsin diyor. Amin diyelim. Özellikle ailesine hayırlı bir evlat, dedesine de büyük bir gurur olsun diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Ferhan peki. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millet hayırlı bir evlat olsun. Bursa'dan Arzu, Yıldız Silbe istekleri var. Dinleteceğim. Özellikle birlikte çalıştığım çok sevdiğim yengeme armağan ediyorum. Cemile, eşim ve çocuklarım için. Göynük'ten Şükran, uzun zamandır dinliyorum sizi. Uykusuz gecelerde yoldaş oldunuz bana. Diğer yarım eşim için de sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Şükran Hanım. Kevser İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkım sizleri için. Ayşenur Antalya'dan harika bir günün sonunda şu anda sizi evden dinliyorum. Keyfim çok yerine demiş. O zaman sana da keyifli bir gün dileyelim. İyi yayınlar. Esra o da bizi dinliyor. Bakalım nereden dinliyormuş? Televizyondan dinliyor bizi, uydudan dinliyor. Sesimiz de kaliteli gelir bu arada uydudan. Peki selam olsun size.

İstenmişti, istek şarkısıydı, dile getirmiş olduk. Devam edelim. Ayşe Esin ve Mutlu'dan, Elif'ten, Beyaz'dan selamlar Ankara'dan demişler. Selam olsun. Beyaz değil Beyza diye düzeltmiş. Ben dümdüz okudum vallahi Esin. Sana ve orada dinleyen arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Onların da bekledikleri şarkılar var, bakacağız. Ferda Kılınçlar Ankara'dan, kızım Cemre Feyza'nın oğlum Furkan Can'la beraber sizi dinliyoruz. Ankara Keçiören Kuşçağız Mahallesi'nden dinliyoruz. Selamlar olsun size de Ferda Hanım ve Kılınçlar ailesine de sevgiler, selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Harun, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, sana ve sevdiklerine hediyemdir. Sıcak bir İstanbul gününden selamlar İsa. Gülüşün dünyadaki en güzel manzaram, kalbimin en huzurlu yeri hep sensin. İyi ki varsın, iyi ki benim eşim diyerek kıymetli eşi Hatice Hanım'a da duygularını ithaf etmiş. Mutlu Almanya'dan, eşim Hatice Esin için sizden bir şarkı istiyorum peki. Hülya Çevik, Aydın Pamukören'den, kızım Cemile ve eşim Yakup için diyerek duygularını paylaşmışlar. Utku Beyciğim merhabalar. Zira demiş, en sadık dinleyici benim demiş. Özellikle sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmış Hamdiye Bursa'dan. Şimdi çok sevdiğim bir şarkı var. Dinleyelim, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Yıldız Silva hayranları, şöyle yaklaşın radyonuzun yanına. Güzel bir şarkısıyla buluşturacağım sizi. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi bileti.

herkes. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Utku ile istekleri dinliyorsunuz. İzmir'den yıllardır sizi dinliyorum diyor ama bugün ilk defa yazıyorum diyor Habibe Hanım. Sıradaki şarkı eşime ve kızlarıma armağan olsun diyor. Selam olsun size de. Giresun'dan sevgilerle diyor Zekiye. Denize karşı sizi dinliyorum. Torunum Kıvanç, kızım Damla, oğlum Ogün ve canım eşim Zafer için.

sizden bir şarkı istiyorum. Onları çok ama çok seviyorum diyor. Selam olsun sizlere de, afiyet olsun. Türk kahvesi, limonlu, portakallı sodası ve radyosu harikasınız. Selam olsun size sevgili dostlar. Aynur merhabalar. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Sizin de işiniz rast gitsin. Aksaray'dan dinlemekteyiz sizi. Sıradaki şarkı Gülhan ablamı ve bir tanecik yeğenim Kübra için gelsin. Sizlere de selam olsun. Bakalım kimler var? Merhabalar, ben Ferda. Kızım Cemre Feyza, oğlum Ferkan Can'la beraber dinliyoruz sizi. Ankara Keçiören'de sevgiler, selamlar olsun. Mardin Derik'ten Mustafa. Özellikle orada dinleyen bütün dostlara da armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim çalışma. Aydın'dan Umurlu çalışanlara selam olsun. Ayşe Yıldız ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Şimdi önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Artık yavaş yavaş bu saati de kapatıyoruz. Nurten Hanım, geldim yetiştim diyor yayına. Kardeşim demiş, sensiz günümüz eksik oldu diyor. Olsun. Sağlık saat diliyorum, size de hediyem olsun. Burak Bursa'dan selamlar Turkuaz ailesi için. Sakarya'dan sevgi, her gün severek dinliyoruz sizi. Özellikle şu anda gelinlikte çalışan arkadaşlarımız var. Sevgi Sezer Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan güzel bir şarkım var, dinleteceğim size de. Şöyle biraz 90'lara gidelim mi günün bu saatinde? Güzel gider, öyle değil mi? Şöyle bir rengin diyelim, aldatıldık diyelim. Hemen ardından da şöyle bir yolcu yapalım Ali Gül.

benden ve bu saati toparlamaya geçelim, olur mu? Hülya Çevik, bu çiçekler size diyor, Turkuaz ailesine gelsin. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. İpek İskenderun'dan dinliyor, Tan'dan bir şarkı dinlettim. Zerrin İzmir'den, Bornova'dan sessiz dinleyicinizim diyor. Güzel ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Size de hediyem olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz burası. Türkiye'nin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlanmıştır.

0: ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

15.57 oldu saatler. Artık bu saatte kapatıyoruz. Hayatıma anlam katan eşim Müjgan için sizden bir şarkı istiyorum demiş Aydın'dan Cengiz. Selam olsun size de. Emre'nin mesajı var İzmir Torbalı'dan Emre. Ben de bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun. Nezahat, iyi yayınlar. Uzun bir süredir dinlemiyordum diyor. İki gündür

Tekrar dinlemeye başladım. Vallahi özlemişim sizi diyor. Belçika'dan yazıyorum. Türkiye'deki ve Belçika'daki yakınlarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Ama demiş aslen Kayseriliyim peki. Sizlere ve Kayseri'de kulak veren dostlara da selam olsun. Erzurum'dan sevgilerle, yıllardır değişmeyen kaliteyle hizmet edip sesimizi duyurdunuz diyor. Sevgili Emre, çok teşekkür ederim. Layık olabildiysek ne mutlu bize. Nihal, iyi yayınlar. İzmir'den Nihal, Alper, Çağan, Ali ile beraber sizi dinliyoruz. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve nerelerden kulak veriyorlar bize? Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye tarihsel bir kırılmanın eşiğinde 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl Lahey'de alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara zirvesinde uygulamaya geçirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ayyıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesi ile ev sahipliği yapacak. Çevre Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri Venezuela'da enkaz altında yaşam belirtisi arama çalışmalarına devam ediyor. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı. Aydın'ın Didim ilçesindeki yaklaşık 2500 yıllık Apollon Tapınağı gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilere açıldı. 19-21 arasında ziyaret edilebiliyor.

Son saatimizdeyiz artık. Evet. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte. Merhabalar, iyi yayınlar. Birgül Hanım İzmir'den dinliyor. Selam olsun. İstek şarkıları var, dinleteceğiz. Gülnaz Gaziantep'ten, Ankara'dan izne gelen oğlum Abdullah için. Gözünüz aydın, Gaziantep çok sıcak diyor bu arada. Allah kolaylık versin. Yusuf Osmaniye'den, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Adile'nin mesajı var. Antalya'dan Adile, bugün oğlum Kaan Efe'nin doğum günü diyor. 15 oldu. Bizim için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Göndermiş oldukları mesajda peki. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Çok istek almıştı. Gelin bu şarkıyla buluşturalım sizi. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor, nerelerden kulak veriyor bize.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Sen Var Ya Sen. Güzel şarkı. Devam edelim. Ateş İskenderun'dan yazdım sizlere diyor. Nur ben. Öncelikle selamlar, sevgiler. Her gün severek ev işlerimi yapıyorum sizinle birlikte. Ve gençlik yıllarıma gidiyorum bazen diyor. Değerli eşim ve çocuklarım Baran ve Yağmur için Allah bağışlasın. Nur Hanım sevgiler, selamlar olsun. Ceylan Pınar'dan Canan. Aşkım ruhumun yarısı Hebun için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajında. Ezgi Konya Ereğli'den sizden çocuklarım Eymen ve Lina için güzel bir şarkı istiyorum. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Onları çok seviyorum diyor. Selamlar, sevgiler olsun size de. Onur ben Hatay.

Antakya'dan her gün severek dinliyoruz sizi demiş. Hatay'da TOKİ binaları yapıyoruz 3 aydır. Sizlere de armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. İnşallah tez vakitte muradınıza erersiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Savaş'ın mesajı var. Yine eczanelere yoğun sıcakta ilaç dağıtımına devam ediyoruz diyor. Bütün şoför arkadaşlarımız için sizden bir şarkı bekliyorum. Peki. Bakalım kimler var başka? Ayhan'ın mesajı var. Adanalı Ayhan ben. Selamlarımı iletiyorum. Vallahi diyor sıcaklardan fazla şikayet etmeyelim diyor. Doğru söylüyorsun. Rabbim ateşinden korusun. Antalya'dan selamlar Merve. Otizmli evladı olup da şu anda bu radyoyu dinleyen herkese selam olsun diyor. Umudumuzu kaybetmeyelim, her şey çok güzel olacak diyerek duygularını paylaşmış. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. Hepinizi çok seviyorum. Selam olsun.

0: orta yerin.
1: Kalbimin orta yerinde ne güzeldir. Ferhat Göçer özlemişiz. Devam edelim. Belçika'dan Sehan Figan, canım vatanıma sevgilerle diyor. 3 senedir hasretim diyor. Sizlere darmağın olsun. Batman'dan selamlar. Nöbete giderken sizi dinliyorum diyor Necla. Hayırlı görevler diliyorum. Selam olsun sizlere de. Hatice Hanım Bursa'dan dinlettim. Geç kaldınız. Merhabalar. Ayhan'ın mesajı var. Selam olsun sana da. Yeşim abla İzmir'den dinliyor Fitnat. Sıradaki şarkı orada dinleyen bütün dostlara ve bütün ekibe armağanımdır. Ela ben İskenderun'dan yazıyorum size. Sıradaki şarkım da sizler için ve bütün dinleyenlere de sevgiler, selamlar olsun. Adana'dan Zekiye, aşkım Oktay için demiş gönderdiği mesajında peki. Yasemin Mardin'den Utku kardeşim diyor, kişniş temizlerken dinliyorum sizi. Kişniş çok yararlı bir baharattır. Ben çok severim. Özellikle mercimek çorbasının üstüne pul biberle beraber onu karıştırıp attığın zaman tadına doyum olmaz. Gerçekten. Şısa'daki şarkı demiş, çocuklarım için gelsin. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Sevgili dostlar, kişniş bakın deneyin. Gerçekten çok faydalıdır. Zeytine, zeytinyağıyla birlikte karıştırdığın zaman o da çok güzeldir. İyi bir lezzet verir. Sevdalılar beni anlar. Öyle mi? Mardinler beni anlar. Hadi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Artık neredeyse son yarım saatimiz Radyo Turkuaz'da. Ufak bir yoklama alalım. Bakalım Radyo Turkuaz dostları nerelerde, neler yapıyor? Aramıza kimler yeni katıldı bu saatte? 505 188 30 çift 0 mesaj attı.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Devam ediyoruz. Serkan'ın mesajı var. Batman'dan dinliyorum sizi. Türkiye Petrolleri'nin bütün personellerine armağan olsun diyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Buradayız demiş sevgili Cengiz. Sizlere de sevgiler, selamlar Batman'a. Kayseri'den Mustafa, selamlar olsun. Kayseri çok sıcak ama demiş, şarkılarla serinliyoruz sanki. Eşim Sevim, kızım Azra, oğlum Arda Ediz için. İyi ki varsınız diyor sevgili Mustafa Bey. İyi ki siz de oradasınız. Selam olsun size ve güzel ailenize bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, Bilecik'ten selamlar. Kiraz toplarken radyoyu dinliyoruz. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Kimmiş yazan bakalım. Ceren. Kirazlar harika görünüyor. Satacaksınız değil mi onları? Bereketli olsun, selam olsun size de. Küçük kuyudan Zeynep sizi dinliyoruz demiş. Şu anda gök gürlüyor, yağmur var demiş. Hava sıcak ama demiş, gerçekten bir kuraklık var. Sıradaki şarkıyı bekliyorum diyor Zeynep gönderdiği mesajında. Hatay İskenderun'dan Nur ben. Öncelikle merhabalar. Her gün sizleri severek, ev işlerimi yaparak dinliyorum ve gençlik yıllarıma bazen gidiyorum demiş. O zaman sıradaki şarkım da sizler için. Teknolojik bir çağda internetin sınırsız olmasına rağmen demiş, radyo dinlemek bana bir terapi adeta. Yani teknolojiyle birleştiriyoruz biz olayı, öyle değil mi? Yani o ambiyansı, o lezzeti, o tadı size verebiliyorsak ne mutlu bize. Bir kez daha selam olsun sizlere. Madem öyle 90'lar dediniz, şöyle bir 90'lara gidelim. Artık yavaş yavaş toparlayacağız programımızı. Birazdan son mesajları dile getireceğim. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte. Kısa kısa isim ve şehir yazın ki ben de son şarkıları sizlere ulaştırayım. Olur mu dostlar? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Evet, artık geliyoruz bugün de programımızın sonuna. Son şarkılar hazır. Bakalım nerelerde dostlarımız. Muhsin Bey Rize'den dinliyor bizi çay eşliğinde. Selam olsun size ve bütün sevdiklerinize. Ayşe Samsun'dan dinliyor. Sonradan ben hayal demiş peki. Kocaeli'de dinleyen arkadaşım için bir şarkı. Yalnız son şarkılar hazır. Hasan Aydın'dan dinliyor Söke'den. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eser diyor eşim Ayşe'ye, anneme ve bütün Turkuaz ailesine. Samet Azrak Ankara Ayaş Şantiye'den selamlar olsun. Size de kolaylıklar diliyorum. Antalya'dan Kayserili Çolak Terzi Alparslan Çolak. Sevgiler selamlar size de. Kırşehir'den Canan, kızlarım Nurşen, Gülşen ve İrem. Yaprak sarıp sizi dinliyoruz. Kızlarıma ve eşim Ramazan'a bir şarkı. Necip Bey Batman'dan bütün sağlık camiasına armağan etmişler. Son şarkılar sizlere ve güzel ailenize ve bütün sağlıkçılarımıza. Merhabalar, sıradaki şarkılar diyor. Bütün yatalak hastalarımız için gelsin. Rabbim acil şifalar versin hepsine demiş. Amin Nezo. Son şarkılarım da sizler için. Aydın'dan Efe, sıradaki şarkı Ahmet Haktan'a gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma gününde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye tarihsel bir kırılmanın eşiğinde 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl Lahey'de alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara zirvesinde uygulamaya geçirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Çevre Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde tüm yurtta ve yurt dışındaki bazı merkezlerde İrade Bizim, Zafer Bizim temalı farklı etkinlikler düzenlenecek. Anma çadırları kurulacak, sancak koşulları düzenlenecek ve konserler yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde kullanıcılar internette en çok video izlemeye yoğunlaştı. Toplam trafiğin %40,6'sı YouTube'da gerçekleşti. YouTube'u %16 ile Instagram takip etti. İnternet üzerinden sesli konuşmada ise %61,2 ile WhatsApp tercih edildi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel, İstikbal.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bir reklam.
2: Radyo Turkuaz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Setur Yaz Show!
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.

0: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye tarihsel bir kırılmanın eşiğinde 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl Lahey'de alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara zirvesinde uygulamaya geçirilecek. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da 6-9 Temmuz arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahlarıyla etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahat Sever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Aromaterapi ürünleri yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ürünlerin ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlerine de sıkı kurallar getirildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Günlük ortalama 240 bine yakın araca hizmet veren ve 38 yıldır Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden açılışından bugüne kadar yaklaşık 2,3 milyar araç geçiş yaptı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: olacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: devam ediyor.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa ve

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir bakalım, getir.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
5: Uçarsın bu fiyatlara.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle

0: İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Anı. Bugün 200 mililitreni veya 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getiş. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Setur Yaz Show!
5: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Tatilse Setur.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda,

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: birlikte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Bir reklam. Karışık kaset.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la Işın'da kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

Hayatımızda her şey her zaman planladığımız gibi gitmiyor. Yaptığımız seçimlerin bizi nasıl bir yola hazırladığını ancak yaşayarak görüyoruz. Ya da daha önceki yaşadıklarımızı düşünerek öngörmeye çalışıyoruz. Ama sevgi dolu bir kalp ve ince hislerle attığımız adımların bize kaybettirmeyeceğini ben bir gün mutlaka göreceğimize inanıyorum sevgili dinleyiciler. Kalbinde iyilik olanlar, merhametli olanlar, vicdana sahip olanlar bence asla kaybetmeyecek. Sevgi ve ince hisler işte bizi hayattaki en önemli kapıları açıyor. Onları her zaman korumanı sevgili dinleyiciler.

hep duamızdır ya, her şeyin hayırlısı diye. Allah işte dostun da hayırlısını versin. Yani bir şekilde halloluyor diğerleri ama etrafta böyle birbirini kıskanan, çekemeyen, küçümseyen insanları gördükçe, hani ne bileyim, kimse kimsenin iyiliğini istemediğini, çok az insanın iyilik peşinde olduğunu görünce bunu dualıyor ister istemez. Ne bileyim, mutluluk konusu çekilemiyor. Bu çağın frekansı biraz farklı gibi. Nerede kaçırdık bilmiyorum ama hani bize göre yakınlık böyle bir şey olmadığı kesin. Birinin sen mutlu olduğun için senden daha mutlu olması. Bu bence saf sevginin de hareketi aynı zamanda. Yani biz bunu gördük de, yaşadık da, yaşattık da, o yüzden bunu biliyoruz aslında. Bazen oluyor ki hiç tanımadığım insanlar bile mutluysa, hani böyle içim gülüyor sanki. Bir mutluluğa dair hissiyatım daha da çok artıyor. O yüzden hayatımızda kine, nefrete, ne bileyim, takıntılara ayıracak çok zamanımız olmasın sevgili dinleyenler. İyiliğe, güzel şeylere bence daha fazla yer açmalı. Artık

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin, en baştan beri.

Yaşadığımız bu anı bir sınır olarak düşünecek olursak, bundan öncesi ve bundan sonrasına dair bir fark var mı? Mutlaka vardır da, bunun hangilerinin farkındasınız, hangilerinin farkında değilsiniz? Mesela eskiden insanlarla sohbet etmeye, bir şeyler yapmak istemeye, yani böyle kalabalık içinde olmaya daha çok enerjim vardı kendi adıma konuşacak olursam. Ama şimdi ne yaparsam yapayım sadece bir an önce bitmesini bekleyip böyle tıpış tıpış evime gitmek istiyorum. Yani ruhsal bir yorgunluk sanki kendini daha çok hissettiriyor ve bu hissiyat kalıcı da bir hissiyat. Bilmiyorum tabii ki her zaman için değil ama çoğu zaman için böyle. Bu zamana kadar da insanların maddi durumları veya sahip oldukları şeyler hiçbir zaman ilgimi çekmedi. Ben daha çok böyle oturup kalkmasını bilmesine, kültür seviyesine ya da nezaketli olmasına, en çok da vicdanına ve merhametine dikkat ettim. Bu alanda da çok sahteliklerle karşılaşınca ister istemez kalabalık içinde olmak değil de gerçekten o kutsal yalnızlığı tercih ediyor insan. Biz yalnızken de aslında çok kalabalığız, öyle değil mi?

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bazılarına böyle kucak dolusu dil döksen de bir gram fayda etmiyor. Öyleleri ne aslında seni anlıyor ne de susuyor. Kimi için bakışlarında dalgalanan bir ışıltı adeta, dilinden dökülen tatlı bir söz veya bir hareketin dahi yeterli. Böyleleri seni her daim anlar zaten, onu fark edersin. Böyleleri zaten çok da olsun hayatımızda. Ama velhasıl bizi anlamayacak insanlar için kendimizi yormaya değmez sevgili dinleyenler. Anlamak ve anlaşılmak temennisiyle.

0: Uğur'la Ayş.
1: Hayatımıza girenler, çıkanlar mutlaka iyi kötü bir iz bırakarak ya kalıyorlar hala ya da çıkıyorlar, gidiyorlar. Ama bir izi kalıyor geride. Hayatımızdan çıkan herkes aslında bir noktada teşekkür etmeliyiz sevgili dinleyenler. Bize neyin lazım olmadığını gösterdikleri için. Çıkanlardan bahsediyorum. Onlar aslında hak ettiğimiz insanlara hani bizi biraz daha yaklaştıran, aslında neyi istediğimizi bize daha iyi öğreten bir de etkileri oluyor. Kendi yolumuzu ararken aslında belki de kazara, yanlış yollara sapmamız da diye yorumlanabilir. Önemli olan hayatımızın dışarıdan nasıl göründüğü değil, bizim nasıl hissettiğimizdir. Yani kimsenin bizi olmadığımız birine dönüştürmesine müsaade etmemeliyiz sevgili dinleyenler. Eminim bana hak vereceksiniz. Başkalarının bize çizdiği yola razı olmaktansa sürprizlerle dolu ama bize ait olan o yoldan gitmeyi seçmeliyiz. Seçeceğimiz her yol, atacağımız her adım iyikilerle sonuçlansın. Ha, gidenin de gelenin de gönlü hoş olsun. Yeter ki bizim yüreğimiz

Büyüdükçe, yani yaşımız ilerledikçe hayata dair bazı yerlerde öğrendiklerimizi keşke daha önce öğrenseydik dediklerimiz oluyor. Mesela başkalarının ne düşündüğünü ne kadar az umursarsak o kadar güçlü olacağımızı keşke daha erken öğrenseydik. Başkalarının düşüncelerine çok takılı kaldık zamanında. Yarın yaparım düşüncesi aslında hayatımızı tam bir karmaşa yapıyor. Gelecek için o yüzden hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiğini yine keşke daha önceden idrak edebilseymişiz. Veya kendimize saygı duymak ve başkalarının, hatta arkadaşlarımızın bile saygısızlığına asla müsamaha göstermememiz gerektiğini de mesela daha erken fark edebilseydik. Ve bazı şeyleri gizli tutmanın önemini de sonradan fark ediyoruz. Mesela büyük planlarınızın, aşk hayatınızın, kazandığınız paranın, gelecek hamlelerinizin ya da aile problemlerinizin gizli tutulması gereken şeyler olduğunu da yaş ilerledikçe daha iyi anlıyoruz. Ama en nihayetinde temennimiz yine hepimiz için aynı aslında. Bundan sonrası için herhangi bir pişmanlık, herhangi bir keşke olmasın hayatımızda.

Biz ikiye ayırma konusunda çok ustayız aslında, hemen hemen her şeyi. Zıttıyla ikiye ayrılarak sınıflandırılmaya çok müsait. İyi ya da kötü mesela, birçoğumuzun kullandığı. Kimine iyi, kimine kötü. Doğrudan bu ayrımı yaptırabiliyoruz. Ama belki de böyle iyi ya da kötü yok. Ya da suçlu ya da suçsuz birilerini de aramamak lazım. Yani sadece aslında bazı zamanlar, bazı noktalar var. Ve atılması gereken adımlar var. Yanında olunması gereken anlar ya da söylenmesi beklenen kelimeler var. Bir de bunların hiçbirini yapmayan, sonrasında karşılık bekleyen insanlar var. Siz ne kadar giderseniz, karşınızdaki aslında size o kadar gelir sevgili dinleyenler. Bazı anlar çok özeldir. O bazı anlarda yoksanız, diğer tüm anlarda olsanız bile bir şey ifade etmez. Bunun farkında olmalı aslında. O bazı anları kaçırmamalı.

Bazen çok uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz ulaşabilmek için, başarabilmek için ve kimi zaman oluyor, kimi zaman olmuyor. Olmadığı zaman zaten hayırlısı diyerek, nasip diyerek çok güzel bir teslimiyetimiz var ya. İşte yine çok güzel bir teslimiyet cümleleri var. Mesela ne diren ne zorla, yolunu değiştirene izin ver. Sana uğramak istemeyenin de yoluna çıkma. Birlikte yürümen gerektiğin kişiyle zaten kendi yolunda yürürken karşılaşacaksın. Kendine ve yoluna odaklan sadece. Daha iyi olmaya, daha mutlu olmaya odaklan. Senin olan seni bulacaktır. Ben bunu bilir, bunu söylerim.

0: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Türk Ovaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Yeni saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Küçük İskender. Tam adı Derman İskender Över ama biz onu Küçük İskender olarak tanıyoruz. 28 Mayıs 1964'te İstanbul'da dünyaya geliyor. Kabataş Erkek Lisesi sonrasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmasına rağmen son sınıfta okulu bırakıyor. Kimi çıkan antolojilerde şiirleri basılmış. Örneğin Kanada'da çıkan bir edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında yer alıyor. Amerika'da şiir antolojilerinde kendine yer bulmuş. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda 1999 yılında ilk ona giriyor ve şiirleri kitaplaştırılıyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok ülkesinde şiir ödüllerine de sahip olmuş. Küçük İskender ayrıca genç şairlerle birlikte Ankara, İzmir, Elazığ, Gaziantep, Bolu, Kırşehir gibi Anadolu'nun değişik yerlerinde de performans geceleri yapıyor. Yani çok önemli bir örnek oluyor. 2018 yılında kanser teşhisi konulan Küçük İskender, kanserle olan savaşını kaybederek 3 Temmuz 2019'da 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimiz onun De Gülüm şiiriyle başlamış olacağız. Bu vesileyle geceniz...

De gülüm, de ki ela bir günde geleceğim. İstanbul darmadağın olacak. Saçlarım darmadağın, hepsi darmadağın. Üzülme gülüm, üzülme. Toparlanacağız, birlikte ayağa da kalkacağız. Yürüyeceğiz de gülüm, hem de çelikten toprağını dele dele hayatın. De gülüm, de ki bitmiştir umut, bitmiştir sevgi, bitmiştir güven. Güven bana gülüm, sana bitmemişliği öğretecek, tattıracaktır hasretten, hakikatten ten değiştiren yüzüm. Göreceksin gülüm, bekle, bekle. Hırslarımız, acılarımız gitgide ihanetlere, hainlere, ezilmelere alışacak. Göreceksin, sevinçten ağlayacaksın gülüm. Ki işte o vakit, o vakit bana doğrudur. Şair olmak, seni sevmek pek de çok yakışacak. Bak, bak şiirler var, mektuplar var, çocuklar var, sokaklar var, kediler. İnan bana gülüm, ölüm yok bir tek. Ölüm yok bize. Ölüm inananlar için sessizce

kaplı kitaplardan çıkartılacak. Göreceksin gülüm. Bekle, göreceksin. Artık hiçbir insan, hiçbir kavga ve hiçbirimiz bu dünyada yapayalnız, umarsız kalmayacak.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Bazen dertler sırasını beklemeden üst üste gelir. Böyle tam nefes alıyorum derken nefessiz de bırakabilir. Rahata erdim derken bir sıkıntı daha baş gösterebilir. Oh be sevildim derken ayrılık gelebilir. Kavuştum derken ölüm de gelebilir. Yaşananlar elbet ağır gelir. Hiç bitmeyecek bu hengame zannedilir. Dert hep beni mi bulur denir ama başkasına senden de ağrı gelir. Kiminin diline gelir, kiminin kalbine, kimi kalbine bile getirmeden sahibine bildirir. Bazen de bir şey olmadan anlamsız bir bunalım gelir. Derin bir daralma, koca bir yalnızlık hissi, ne bileyim ismi konulmayan, çaresi bilinmeyen bir hüzün çöküverir. Gelir, gelir. Bunların hepsi her birimize gelir. Tamam anladık da hani peki çaresi nedir diye soracak olursanız, şimdi biz insanız ama sadece şu etten ve kemikten, duygudan ve düşünceden var olan bir insan değiliz. Bizim bir ruhumuz var, unuttunuz mu? Var olduğu güzelliğin izini aramakta. Ararken bir oraya bir buraya da savrulmakta. Bazen aç susuz kalmakta, bazen evsiz barksız kalmakta. Mühim olan onun ne aradığını bulmakta işte. Aradığını bulacağı yerde aratmakta. Doğruyu arattırıp huzuruna vardırmakta. İşte ruhunu huzura vardırınca bedene gelen dertler de hoş bile geliyor. Hem ne demişti bizim Yunus? Gelse cemalinden vefa yahut celalinden cefa, ikisi de cana safa. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Seven, isteyen, arzulayan Yunus'la benzeşir.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Artık kalbim yok ağladığımda sana, düşündüğümde seni. Artık kalbim yok. Seni anlatırken birilerine atmıyor kalbim. Atmıyor kalbim seni gördüğümde rüyalarımda. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Küçük bir çocuğa verdim onu, oyuncak niyetine. Fırlattım attım, doyursun karnını diye bir sokak köpeğine. Suda sektirdim bir kiremit parçası gibi ve bekledim batmasını. Bekledim batmasını, yanan bir gemi nasıl ağlayarak denize dökülürse. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Artık kalbim yok baktığımda eski resimlere. Özlediğimde seni. Arta kalmış bir kalbim yok. Yok.

Evet sevgili Ayşe nöbetçileri, bir nöbetin daha sonuna geldik. Ayşe bu gecelik de burada sona erse de sizin yüreklerinizde devam edecek umudundayım. Henüz uyumayacak olanları benden sonra birbirinden güzel turkuaz şarkılarla ve Ayşe ile yine baş başa bırakacağım. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bugün ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşksa

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı,

Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.